0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

ışığı çizmiş çocuk. Alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim, ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğdun.

0: bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

99.1 Aksa FM. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

ね。

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. ...25. cüz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim hatminin 25. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konfor. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

insanlara. Hayqırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aksa FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aksa FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konfor. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Aile denince, aile denince bir eşik düşünün. İçeri adım atınca huzur kokan, dertlerin, tasaların yok olduğu, kendinizi güvende hissettiğiniz, hem öğrendiğiniz, hem öğrettiğiniz, mutluluğunuzu, üzüntünüzü bir potada erittiğiniz, güç bulduğunuz bir yuva. Öte yandan sorumluluklar, sıkıntılar, harcamalar, çocuklar derken aşılması gereken yığınla mesele. Neyse ki gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerekse de peygamberlerin, onun ashabının ve değerli şahsiyetlerin tecrübeleri ve önerileriyle yön vereceğimiz, psikolojinin ve ilgili bilim dallarının da desteğiyle bu sorunları atlatabileceğimiz birçok kanal elimizde mevcut. İşte bizler de sizlere bu kanalları açma görevini üstleniyoruz. Sezgin Özbay hanımefendi ile Aile Denince başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyenler. Bir Aile Denince adlı programla daha huzurlarınızdayız. Bugün aile geçimsizlik sebeplerinden biri olan yerine göre hareket edememek konusunu işleyeceğiz inşallah. Bir de vefasızlık konusunu işleyeceğiz. Yerine göre hareket edememek. Bugün birçok insanın arasını açan sebeplerden biri budur. Aileyi geçelim hani dışarıdaki arkadaşlarımız arasında ya da komşular arasında. Sorun çıkaran şeylerin başında yerine göre hareket edememek geliyor. Ama ev açısından biz olaya bakacak olursak, insanın nerede ve nasıl hareket edeceği, nasıl hareket edeceğini bilmesi gerekiyor. Çünkü bu bilinmezse tevazu gösterilecek yerde vakar gösterir. Yani alçak gönüllü ve mütevazı hareket edecek yerde büyüklük gösterir ve bu halde gurura ve kibire sebep olur. Bazen de tekebbür, vakar gösterilecek yerde tevazu gösterir o kişi. Büyüklük yapacağı yerde zillete kapılır. Ve bu da tezellül olur, zillet olur. Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. Yani insan çeşitli şahsiyetlere sahip olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Yani ağırbaşlı olmasını gerektiriyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Tavır istiyor yani. Mesela her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. O kişiyi küçük düşürür. Makamı tenzildir. Bulunduğu makamı alçaltır. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Bakın ne kadar önemli bir mesele. Birazcık dahi evde diyor vakar gösterse, ağırbaşlı davransa o diyor kibirlenme kapsamına girer diyor Üstad Hazretleri. Ve hakeza diyor. Demek ki bir adam evinde aile fertlerine karşı ne kadar alçak gönüllü, kendini küçük görerek davransa, onlara böyle şefkatle muamele etse o kadar iyidir. Bir erkek evinin içerisinde ne kadar çocukla çocuk olursa, eşiyle şakalaşırsa, onlara böyle büyüklük gösterip de kenara geçip somurtup oturmazsa, o kadar ona iyilik olur, ona o kadar güzellik olur. Çünkü evdeki büyüklüğün ölçüsü küçüklüktür. Baktığımız zaman bir adam iş yerindeki, ofisindeki, işte çalışma alanındaki ağırbaşlılığını, oranın gerektirdiği hali eve getirirse ne olur? Bu kibirlenme olur. Ve bu kibirlenme, büyüklenme hali evdeki geçimi zorlaştırır. Muhabbeti kırar, eşler arasında da mesafe meydana getirir. Düşünebiliyor musunuz? Bir erkek eve geleceği zaman neşe içinde bekleyen bir kadın, eşim gelecek, bizimle şakalaşacak, benim yemeklerimi beğenecek, çocuklarımla oynayacak diyen bir kadın düşünün. Başka bir tarafta yine geliyor somurtacak, kenara oturacak, haber izleyeceğim susun diyecek. Ondan sonra bir şey vereceğim, resmi resmi alıp içecek, yiyecek. Bir teşekkür bile etmeyecek. Böyle bir hayatı düşünün. İkisi arasındaki farklar ne kadar büyük, görüyor musunuz? Bir kadın, yani bir eş öyle olmalı ki kadın kocasını adeta kapıda bekleyebilmeli. Geleceği saati dört gözle beklemeli.
Yine zaten hani buna kadın açısından da bakabiliriz ama daha çok bu konu erkekleri ilgilendiriyor. Bir erkek de yani karısı öyle bir kadın olmalı ki, kadın öyle bir eş olmalı ki erkek eve döneceği saati, döneceği vakti iple çekmeli. Evime gideyim de bir rahat nefes alayım şu ortamın kargaşasından, kirinden, pasından, bulanıklığından, evimde arınabileyim, evimde rahat edeyim, dinleneyim diyebilmeli. Ama kadın kapıda bekleyecek kadar sevmiyor eşini. Çünkü eşi kendini sevdirmemiş. Evde çocukla çocuk olmamış, herkese büyük muamelesi yapmış. Kendi de büyüklenmiş. Adeta böyle resmi şey gibi, tören alanı gibi geldiği zaman bir karşılama istiyor. Oturduğu zaman ayrı bir dert, kalktığı ayrı bir dert. Ve bu aile içerisindeki muhabbeti kırıyor. Ama alçak gönüllülük ve tevazu manasını taşıyacak tavrı gösterse, aile fertleri arasında sevgi ve muhabbetin artmasına vesile olur. İşte bu ince sırlar bilinmediği zaman şahsiyetler yanlış yerde kullanılıyor. Kişi iş yerindeki vakarını eve de getiriyor, sanki orada bir işe yarayacak zannediyor. Evde böyle otoriter olursam, sözümü dinletirsem, işte iş yerimdeki elemanlarıma nasıl davranıyorsam, karıma, çocuklarıma da öyle davranırsam, benim evde kariyerim artar, değerim artar diye düşünüyor. Asla böyle değil. Evde ne kadar tevazu, o kadar iyi. Dışarıdaki makamı eve taşımamak o kadar iyi. Ve böylelikle muhabbet gelişiyor aile arasında. Tevazuyla, hoşgörüyle, şefkatle, merhametle bir muhabbet gelişiyor ev içinde, eşler arasında, çocuklar, aile arasında. Hani programımız biraz da kadınlara yönelik olduğu için bu konuyu çok da uzatmayalım dedik. Kısacası sözün özü şu: erkek dışarıdaki kariyerini, makamını, mevkiini eve getirip de saltanat sürmeye çalışmayacak. Eşine, çocuklarına şefkatle, rahmetle, merhametle muamele edecek. Onlara olabildiğince tevazu gösterecek. Çünkü ev içerisindeki tevazu zillet olmaz asla. Yani kimse, hiçbir eş, yani kadın olan eş, kocası ona böyle iyi davrandı, şefkatli, merhametli davrandı diye, vay bu bana böyle davrandı, ben de onun tepesine çıkayım demez, dememelidir. Diyorsa psikolojik sorunları var demektir. Bu konuyu burada kapatıyoruz inşallah. Aile geçimsizlik sebeplerinden biri de vefasızlıktır. Baktığımız zaman aile kurulmasının başına ne deniyor mesela, resmi nikah kıyılırken dahi, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta eş olarak kabul ediyor musun? Yani burada neye söz veriyor insan? Vefaya söz veriyor, öyle değil mi? Yani ben ona vefalı olacağım. Ahdime vefa göstereceğim. İyi günde de, kötü günde de, hastalıkta da, sağlıkta da her zaman onunla birlikte olacağım diye vefalı olacağına dair söz veriyor kişi. Bu sevgi ve dostluk anlaşmasının sebatla devam ettirilmesi gerekir. Rabbimiz ahde vefa konusunda birçok ayet indirmiştir. Yine bunlardan birkaç örnek verelim. O müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Müminun suresi 8. ayet. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. İsra suresi 34. ayet. O kullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. İnsan suresi 7. ayet. Bu kadar yeterli. Daha çok ayeti kerime var. Bu ayetlerden anlıyoruz ki vefalı olmak çok önemlidir. Yapılan ahde, yani anlaşmaya mutlaka uyulmalı ve sadık kalınmalıdır. Çünkü ayetlerin ifadelerine göre vefasızlık bir ihanet ve sorumsuzluk örneğidir. İnsanı Allah'ın sevgisinden mahrum eder
ve şiddetli bir azaba da sebep olur. Demek ki eşler yaptıkları nikah sözleşmesini ve geçimi hayatlarının sonuna kadar devam ettirmede Allah'ın bu tehdit ve şiddetli ikazlarını dikkate almalıdırlar. Üstad Bediüzzaman vefa konusunda şöyle der: "Vefa gayr-ı inidama çekildi, tufanı gadr feverana başladı. Kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı." Sanki bugünü anlatmış. Yani o zaman da öyleymiş belki ama sanki bugünü anlatmış Üstad Hazretleri. Belki yarınki öbür nesillerimiz, bizim çocuklarımız, torunlarımız diyecek ki ya sanki Üstad bugünü anlatmış. Sanki onlar da böyle diyecekler. Ama demek ki vefasızlık gün geçtikçe artıyor. Yani ne demek istiyor Üstad Hazretleri? Vefa ortadan kalktı artık diyor. Vefasızlık tufanı her tarafa yayıldı. Söz ve iş arasındaki mesafede açıldı. Yani verilen sözler yerine getirilmez oldu. Bakıyoruz söz veriliyor, yapılmıyor. Bir şey hani nikah sözleşmesinden ziyade normal zamanlarda da insanlar birbirlerine verdikleri sözleri yerine getirmiyorlar. Yalancılık, vefasızlık almış başını gidiyor. İşte vefa ile ilgili bu değerlendirmeyi yapan Bediüzzaman Hazretleri'nin bir vefa örneğini talebeleri şöyle anlatmaktadır. 20 seneye yakın kullandığı bir tahta kaşığını bulaşığı yıkayan talebesi çöpe atmış ve yeni bir kaşık getirmiş. O eski kaşığını sormuş Üstad Hazretleri. Kırıldığı için attıklarını söylemişler. Üstad demiş ki hayır, ben onunla 18 yıllık arkadaşım. Ben 18 yıllık arkadaşıma vefasızlık edemem diyor ve kaşığı getirtip tamir ettirerek kullanmaya devam ediyor. Bakın yani eşi olmamış ama bir kaşığa dahi bu kadar değer vermiş Üstad Hazretleri. Acaba eşi olsaydı nasıl mutlu bir yuva kurarlardı da bize de örnek olurlardı belki. İşte bir kaşığa bile böyle fedakarlık gösterilirse, hayatı beraber paylaşmak için her şeyini birbirine teslim eden ve aralarında ahitleşip sözleşen eşlerin Bediüzzaman Hazretlerinin bu vefa örneğinden ders alıp birbirlerine karşı hiç olmazsa bu kaşık kadar değer vermeleri gerekmez mi? 20 yıl, 25 yıl olmuş, evlenmişler, 25 yıldır onunla birliktesin sen, hayat arkadaşın o senin ama bir kaşık kadar değeri yok yahu. Demiyor ki bu benimle bunca yılı beraber geçirdi, 25 yıldır acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, hastalığımızla, sağlığımızla biz beraber yaşadık diye düşünüp de vefa gösteremiyor eşine. Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım, buna en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bakın mesela gelen gruplar arasında, uzak yerden gelen kişiler arasında, kendisinden infak istemeye gelen, gerekse işte ganimet dağıtımı yahut da zekat almak için gelenler arasında, bakıyor ki Hazreti Hatice'nin arkadaşları var, onları hemen böyle baş köşeye alıyor, oturtuyor. Buyurun diyor, onlara en güzel yer veriyor. Hani evi de Resulullah Aleyhisselam'ın ne kadar şey ki zaten konforlu, ama en güzel, en konforlu yeri Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına ayırıyor. Bir gün bir koyun kesiliyor ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onun bir bacağını kesin, ayırın, Hatice'nin arkadaşlarına gönderin. Hazreti Hatice vefat etmiş, yıllar olmuş. Hazreti Ayşe bunu kıskanıyor. Diyor ki ya Resulallah, hala o yaşlı kadın mı? Hala onun derdinde misin yani? Arkadaşlarına bile bu kadar hürmet gösteriyorsun. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o başkaydı. Hiç kimse onun gibi olamaz. Kimse iman etmemişti, o bana iman etti. Herkes beni atıyordu, o bana kucak açtı. Herkes beni dışlıyordu, o bana sahip çıktı. Ve Allah ondan bana çocuklar ihsan etti.
Ben onu nasıl sevmem, nasıl unuturum? Düşünebiliyor musunuz vefa? Öldükten sonra bile eşine vefa gösteren bir peygamberimiz var bizim. Ama yaşarken, daha yanı başındayken eşiyle anlaşamayan, geçinemeyen, vefasızlık gösteren kişiler var. Gerek kadın gerekse erkek. Maalesef böyle acı şeyleri yaşıyoruz, acı bir devirde yaşıyoruz. Kendimizi, hayatı acı ediyoruz, zehir zindan ediyoruz. Halbuki biraz vefa göstersek, birazcık birbirimize sahip çıksak, neler olur neler Allah bilir ki. Ve mümin kardeşimizdir bizim eşlerimiz, öyle değil mi? Her şeyden öte bir de mümin kardeşimizdir. Her şeyimizi teslim ettiğimiz kişidir. Bakın, evin içerisinde her şey var. Ve sen her şeyinle ona aitsin. Bir kadın olarak veya bir erkek olarak. Hangi yabancı kişiyle aynı evin içerisinde birkaç gün geçirebiliriz ki? Evin içerisinde hani bıçak var, şu var, bu var, ama evlendiğimiz zaman hiç tanımadığımız biriyle aynı evin içerisine girip de hayatımızı sürdürmeye başlıyoruz. Bu ne büyük bir güven duygusudur Allah bize vermiş. Biliyor ki o erkek eşine sahip çıkmak zorundadır. Koruyup kollamak zorundadır. Kadın biliyor ki o eş kendisine sahip çıkacak. Bakın, en basitinden avret yeri meselesi. Hani kadının kadına avreti, erkeğin kadına veya diğer insanlara avreti. Kadının Müslüman kadınlara veya diğer Müslüman olmayan kişilere avreti. Ama eşler arasında avret diye bir kavram yok, kadının özel halleri dışında. Bu kadar ki eşler birbirine aitken, kalkıp bir de vefasızlık, beğenmemezlik, yapılan işleri, onca emeği, geçen yılları, yani tabiri caizse kadın ömrünü adamın işlerinde harcamış, eskitmiş yüzünü, gözünü, bedenini, her şeyini eskitmiş, yaşlanmış, adam karşısına geçip alay ediyor. Sen bu hale gelmişsin, senin yüzünün haline bak, şu vücuduna bak, ne kadar kilo almışsın veya ne kadar zayıflamışsın. Vefa bu mu? Vefa, baktığın şeyde onu görmek. Yani onun yaptığı incelikleri, iyilikleri, sana yaptığı iyilikleri, nezaketi, ömrünü sana vermesini. Kadın ve erkek için geçerli. Bunları belirtmek ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama baktığımız zaman yıpranmışsa, alnı kırışmışsa adamın veya kadının, diyeceğiz ki benim yolumda, benim için bu hale geldi. Ama kadınlar da vefasız, erkekler de vefasız oluyor maalesef. Düşünebiliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar adam çalışıyor. Marangoz, bu yaşanmış bir olay. Benim tanıdığım bir şahıs bu. Marangoz, bir sürü şey üzerinden geçiyor adamın. O, yani düşünebiliyor musunuz? Burnundan tozlar giriyor. Odunların tozu, talaş giriyor. Vücudu, saçı, başı, her yeri talaş içerisinde. Adam eve geliyor. Karısı içeri almadan önce dur dur diyor. Her gün yaşanan olay bu, yani düşünün. Dur diyor, kapıda durduruyor. Elektrikli süpürgeyi getiriyor. Adamın üzerine elektrikli süpürgeyle alıyor. Ondan sonra içeri girebilirsin diyor. Vefa bu mu? Yani anlayışlı bir kadın olsa der ki buyur gel, o döktüğün tozlar da feda olsun, yani ben temizlerim. Çünkü sen bizim için bu pisliğin içerisine giriyorsun, bizim için bu sıkıntıya katlanıyorsun. Kimisi var, eşi balıkçıdır mesela. Eve geliyor adam, ay kokuyorsun, hemen banyoya gir. Vefa bu mu yani? O balığı sen olmasaydın belki satmayacaktı. Bir kuru ekmek alıp yese karnı doyardı adamın. Ama senin için, ailen için bunu yapmış. Yine bakıyoruz, bir kadın eşine bir şeyler verebilmek için, diyelim ki evlat verebilmek için, vücudunun şekli bozuluyor ama adam geliyor, kadının vücudunu beğenmiyor. Sen bu hale gelmişsin, şöylesin, böylesin. İşte vefa hepimize gerekli. Biz eşlerimize vefa göstereceğiz. Ahitlerimize, onunla nikah sözleşmemize vefa göstereceğiz ki çocuklarımız da bize vefa göstersin.
Biz yaşlandığımız zaman, biz elden ayaktan düştüğümüzde, inşallah düşmeyiz de, bizim zor zamanlarımızda, evlenip gittikleri zaman çocuklarımızla aramızdaki muhabbete bakarak bize değer versin. Yoksa sürekli birbiriyle kavga eden anne babanın çocukları yarın evlenip de ya bir de annemiz babamız var, onlara vefa gösterelim der mi? Çok nadir. O yüzden bizler aynı zamanda mümin kardeşimiz olan eşlerimize vefa göstermeliyiz. Onların yaptıkları iyiliklerden dolayı bu hale geldiğini düşünmeliyiz. Düşünün, yani kömürcüde çalışan bir erkek düşünün, elleri simsiyah geliyor. Kömür madenindeki çalışanları biliyorsunuz, son zamanlarda zaten yaşanan olaylardan hepimiz onların nasıl bir çalışma şekline sahip olduğunu, üstlerinin başlarının nasıl kirlendiğine şahit olduk. Ve o insanlar evlerine gittikleri zaman o simsiyah kıyafetlerle, o zor şartlarda çalışarak eşleri onları nasıl karşılıyor acaba, ya da nasıl karşılamalı? Evet, sen böyle kapkara olmuş üstün başın, ama bizim için bu apak bir nur sayılır diyebilmeli. Çünkü bizim için çalışıyorsun, bizim için bu siyah kömürün arasına, içine girdin. Ve sonra da can verdiler bakın. İnsanız, her şey olabilir. Eşlerimiz işten eve dönemeyebilir. Biz bugün vefa göstermezsek eşimizin yaptığı şeylere, çalışmasına, çabalamasına vefa göstermezsek, yarın o eve dönmediği gün çok başımızı taşlara vururuz, ama artık iş işten geçmiş olur, Allah muhafaza. Biz her günümüzü son gün bilip, ya yarın göremezsem diye eşlerimize öyle muamele etmeliyiz, öyle vefa göstermeliyiz ki aile yuvamız ne olsun, huzurlu ve muhabbetli bir şekilde devam edebilsin. Bu haftalık da bu kadar kıymetli dinleyenler. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman'a emanet.

göğüse donmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var. Yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

fazlasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, arsın kapasınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi.

0: Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: İzzetli duruşuyla ümmetin birleşmesine vesile

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Haftanın hadisi 196. ders. Küçüklere merhamet, büyüklere hürmet etmek. Hadisin kaynağı Tirmizi 1 bölümü 1920. Hadisin Türkçesi. Amr İbni Şuayb'dan babası aracılığıyla dedesinden aktardığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Hadisten ne anladık? Allah Celle Celaluhu gönderdiği İslam diniyle aileden başlamak üzere komşu, akraba ve toplumun diğer bireyleriyle olan münasebetlerinde Müslümanların sosyal hayatına güzel bir şekil vermiştir. Dolayısıyla İslam'da Müslüman toplumun sağlıklı olması için ahlak ve adalet temelli kuranlar vardır. Bunlardan biri de küçüklere sevgi ve merhamet göstermek, büyüklere ise hürmet ve saygıda bulunmaktır. Onun için küçüklere sevgi göstermek, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak ve onları yarına hazırlamak için yol göstermek Müslümanların temel görevlerindendir. Nitekim bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak ve yarınımız onlara emanet edilecektir. Aynı şekilde büyüklere saygıda bulunmak, onlara gerekli hürmeti ve nezaketi göstermek Müslümanların görevlerindendir. Nitekim bugünün büyükleri, bugünün gençlerini yetiştiren, dünü bugüne taşıyan, bunun için emek harcayanlardır. Aynı zamanda hayat tecrübesi taşıyan ve bu anlamda istifade edilmesi gereken şahsiyetlerdir. Dolayısıyla Müslüman olan biri, başta kendi ailesi ve akrabaları olmak üzere küçükleri sevip merhamet göstermeli, büyüklere de saygı gösterip hürmet ve nezaketle yaklaşmalıdır. Bunlara rağmen ben Müslümanım dediği halde küçüklere sevgi ve merhamet göstermeyen, büyüklere saygı ve hürmet göstermeyen kişi hadiste buyurulduğu gibi kötü bir hal üzeredir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve

0: Ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1 99.1 99.1.

Gelek zalıma bahçete çırandın, gelek gül ve reyhanete çınandın. Bahu bahçete tamam harmandın. Ey gula İslam ve Kur'an devere, ey gula İslam ve Kur'an zuvere devere, ey gula Rahim ve Rahman devere, ey gula Muhammed can devere, ey gula İslam ve Kur'an devere.

emir beri şeytan azad ya insan birin zulüm juhar kirne kar dünya kirin zindane rıya rabbi haberdan rıya hakku azadi ev erdavet beheşti ava kirin veyrane.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

olmaz ise düzde şaşırır. Mana ile gece menzil seçilir.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.

0: Yer adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket.

0: dijital eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu, güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
6: Sizin sesiniz.

Resulallah. Sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah. Duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

0: İbni Ferec, Gırnata'nın eşiğinde. Yazan Ahmet Emin. İkinci bölüm.
1: Bu Gırnata'nın düşmesinden sonra geçen kısa bir zamandır diye düşünme. Bilakis onda dinlemek istediğin hadiseler vardır. Mahcubiyetle tebessüm ettim. Heyecan verici ve faydalı olacak hangi bilgiyi söyleyeceksin? O kısa bir dönem olmasına rağmen en büyük dedem Burşat Harbi'ne katıldı ve ayaklanmanın kahramanlarına eşlik etti. Sözlerinden şaşkınlığa kapıldım. Büyük deden Burşat Savaşı'na yetişti mi? Hacı Salim tebessüm etti. Evet evladım, o savaşa katıldı. Çok kere ölüme yaklaştı. Ama Yüce Allah ona kurtulmayı takdir etti. Sonra Burşat'ın hikayesini ve nasıl olduğunu bize miras olarak devretmek için buraya geldi. Söyleyeceklerini dinlemek için büyük bir arzu içindeyim efendim. Tamamen kulak kesilmiş durumdayım. Hacı Salim mutlulukla güldü. Çay ve bardakların getirilmesi için seslendi. Başlangıç.

andan itibaren sana her şeyi anlatacağım. Bilmen gerekir ki sana anlatacağım olaylar büyük dedemin ya bizzat katıldığı ya da arkadaşlarının ona anlattıklarıdır. Biraz sonra o şiddetli soğuğu hafifletmek için sıcak çaylar geldi. Ama ben Hacı Salim'in anlatacağı olayların korku ve hararetinin şiddetinden dolayı oluşan kar dağını eritmeye kefil olduğuna emindim. Miladi 1566 yılının sonları. Granada'da soğuk bir kış gecesi. Ufakçık bir odada 7 kişi küçük şömineye yakın sıkışık bir şekilde oturmuştu. Ateşin şiddeti ve harareti düşmesin diye içlerinden biri ateşe her tahta parçası attığında kıvılcımlar yükselmeye başlıyordu. Halka şeklinde oturan bu adamların görünümleri şaşkınlığa sebep olacak kadar garipti. Oturanların gözleri yaşlı olan adama doğru dikilmişti. Yaşlı adamın yüzündeki kırışıklıklarda ve çukurlarda zamanın mührü vardı. Sakalı beyazdı. Yüz hatları keskin zekalı oluşuna işaret ediyordu. Bakışları güven ve rahatlama hissi veriyordu. Başında o dönemde Granada'da nadiren bulunan beyaz Arap sarığı vardı. Güler yüzlüydü. Oturanlara tebessümler dağıtıyordu. Yaşlı olmasına rağmen bakışları dinç ruhlu olduğunu ve Ali Canaplığını gösteriyordu. Oturup öğrencilerine ders veren bir bilgeye veya filozofa benziyordu. Eski tahta bir kürsüde oturmuştu. Buharı yükselen çayından yudum yudum alıyordu. Çayının mekana nezafet veren bitki kokusu vardı. Oturanlardan 3 kişi yüzlerini gizlemek için maske takmışlardı. Diğerlerinin onların gerçek kimliklerini bilmemeleri için bir tedbir olarak böyle yapmışlardı. Kalanlara gelince 3 erkek ve 2 kadındı. Kadınlardan birisi 30 yaşına yaklaşmıştı. Diğeri ise henüz 20'sini geçmiyordu. Hepsinin yüzünü gözden kaçmayan bir parça hüzün kaplamıştı. Taşıdıkları endişeler dağlara ağır gelirdi. Çektikleri meşakkatler ne kadar çileli olursa olsun insan takatinin taşıyamayacağı güçlükteydi. Çoğu 20'li yaşlardaki gençler olmasına rağmen neredeyse hayata ve hayatın tecrübelerine cesurca atılmış, zamanın değişim ve zorluklarına katlanmıştı. Öyle ki kendini akıl ve basirette 60 yaşına ulaşmış adamların önünde hissederdin. Yaşlı adam çok sakin bir şekilde çayını yudumluyor, bir yandan da önünde oturanları bakışlarıyla süzüyordu. Güçlü ve deruni bir sesle konuşmaya başlamadan önce sanki dinleyenlerin içinden geçenleri okuyordu. İnsan ancak sıkıntı fırınlarında ve musibet dalgalarında pişer ve olgunlaşır. Sıkıntı nefsi arıtır, ruhu parlatır, gerçek arkadaşları ayıklar ve ayırt eder. İnancı ve özgürlüğü için acılara ve elemlere dayanan kimse hak üzere sabit kalır. Kalbinde dünya ve zevkleri olan kimse ya düşer ya da korku ve ümitsizlik onu ele geçirir ve kalbine hezimet hançeri saplanır. Şüphesiz ki yolunuz uzun, engebeli ve yabandır. Yolda etlerinizi ısırmak ve sizi öldürmek için kurtlar pusuda bekler. Kim onlarla mücadele edip savaşırsa kurtulur. Kim de teslim olup korkarsa kesinlikle yok olup gider. Yol esnasında arkadaşlarınızdan dökülenler olacak. Uzak olanlardan önce yakın olanlar sizi yardımsız bırakacak. İnsanlar size karşı kaba davranacak. Sizden korkmalarından veya sizi sevmelerinden değil. Bilakis kılıcın etkisi ve zulmün şiddetinden korkarlar. Bunun için onlara karşı ümidinizi kaybetmeyin. Bir de onlara şu müjdeyi yayın. Zulüm bir gün kesinlikle sona erecek. Yeryüzünde adalet hüküm sürecek ve bayrağı sallanıp yükselecek. Şeyh Galib'in sözleri etkileyiciydi. Kalbin bant eline dokunuyordu.
Ümitsizlik yığınını ve hezimet molozunu ondan çekip almak için sert bir şekilde kalbi sallıyor, korku ve inkisar lekelerinden arıtıyordu. Orada bulunanların gözlerinden yaşlar boşandı. İçlerinden biri gözyaşları içinde titrek bir sesle kekeleyip, ''İçinde bulunduğumuz duruma çare nedir? Bizler bir şeyler yapmaktan aciziz.'' dedi. Şeyh ona etkili ve güçlü bir cevap verdi. ''Aciz kişi hayattan küsüp kabrine uzanandır. Ancak göğsünüzde atan kalp ve içinizde gezen ruh olduğu sürece çareyi kaçırmayacaksınız. Sonumuza erişmiş bulunuyoruz. Şimdi ne yapabiliriz ki? Yapılacak bir şey olsa bile artık zamanı geçti ve bitti.'' İbni Ferec üzüntüyle söyledi bunu. Şeyh Galip onu sertçe süzdü. Kaşlarını çatıp vakarla cevap verdi. ''Bir şeyin sonu yeni bir şeyin başlangıcı anlamına gelir. Her ahdin sonunu yeni bir ahit takip eder. Bunun için geçmişi geride bırakmalı, şimdiki andan başlamalısın. Sadece tekrarlanmaması için geçmişte yapılan hataları ve tökezlemeleri de öğrenmelisin. Yiğit kişi aczini geriye getiremediği geçmiş zamanda bırakandır.'' ''Geçmişini değiştirmeye muktedir değilsen, şimdiki ve gelecek zaman çaban ve gayretin için bir servettir. Ümitsizliğe kapılmayın. Ümitsizlik düşmanınızın göğsünüze doğrultulmuş silahıdır. Ona yenik düşerseniz ruhu ve bedeni soyulmuş köle gibi size sahip olur.'' İbni Ferec gizli bir öfkeyle iç çekti. Kral Felipe'nin yeni fermanını uygulama ısrarına dair haberler yinelendi. Buna karşı ne yapabiliriz ki? Şeyh Galip ona sakin bir şekilde cevap verdi. ''Bizler işleri biraz yatıştırmaya çalışacağız. Ancak papazların ve onların başı Kardinal Espinosa'nın kalbi bize karşı kin ve iğrenmeyle tutuşacak. Onlar tüm kuvvetleriyle lanetli fermanın uygulanması için kralın yanına koşacaklar. Bu işi tartışmak ve sonuçlarını öğrenmek için yakında Moriskoların başkanlarıyla buluşacağım. O zamana kadar işlerimiz ve faaliyetlerimiz olduğu gibi devam edecek.'' Toplantı bitti ve herkes ayrılmaya başladı. Şeyh Galip durdurmasaydı İbni Ferec de çıkmaya niyetlenmişti. ''Ferec, biraz bekle.'' Ferec, Şeyh Galip'in önünde oturmak için çabucak döndü. Şeyh Galip onu şefkatle süzdü. ''Evladım, ümitsizlik katil gibidir. Sana hakim olmasına izin verme. Bütün gücünle düşmanla savaşman için nefsinle ve ümitsizliğinle mücadele etmen gerekir. Ümitsizlik korkunun, korkuda zilletin dostudur. Evladım, bunlardan sakın. Çünkü bunlardan biri sana sahip olursa çok geçmeden düşlediğin tüm güzel şeyleri kaybedersin. Hatta kılıcını kaldırıp vatanını özgürleştirmeyi arzulayacağın o güne erişmeden önce seni korku ve ümitsizlik öldürecek.'' İbni Ferec Şeyh Galip'in sözlerini düşündü. Başını sallayıp, ''Beni tedirgin eden şey savaşmak değildir.'' dedi. ''Beni endişelendiren şey neticesidir. Bu imparatorluğa tek başımıza karşı durup direnebilir miyiz? Ellerimiz, gayretimiz ve hamasetimiz onların topları ve güçlü ordularıyla karşılaşmaya yeterli gelir mi? Sadece hamaset ve gayret yeterli gelmeyecek efendim.'' Şeyh Galip ona sevgiyle baktı. Deruni bir sesle, ''Netice bizi ilgilendirmez.'' dedi. ''Temenni ediyor olsak da bizler galip gelmek için savaşmıyoruz. Bilakis dinimiz, vatanımız ve şerefimiz için savaşıyoruz. Güzel yaşamı kaybetsek bile şerefli ölümü kaybetmeyeceğiz. Hayat sıkıntının ortasıdır. Sıkıntının zirvesinde şiddetinden ve olaylarının büyüklüğünden dolayı nefis için usanmışlık ve ruh için tedirginlik vardır. Ancak sıkıntı uzun sürse de kısadır. Acı şiddetli olsa da geçicidir. Hüzün uzasa da bu karanlıkların ortasından geçmene yardımcı olması için sana bir ümit gülücüğü ve saadet bakışı gerek. Hüzün ve yorgunluk olmayıp saadet ve şeref olacak şekilde. Evladım, sadece sabret ve karşılığını Allah'tan bekle.
İbni Ferec şeyhin elini saygıyla öperken gözlerinden yaşlar boşandı. Şeyh de

0: Nefereç'in başını öptü. Endişelenme evladım. Allah bizim için bir çıkış yolu gösterecektir. İbni Fereç, ertesi gün işine başlamaya hazırlanmak için yavaş adımlarla dükkanına erkenden gitti. Şeyh Galip'in sözleri dünden beri aklından çıkmıyor, kafasında arı vızıltısı gibi uğulduyordu. Onlardan kurtulmaya yol bulamıyordu. İbni Fereç boyacıydı. Dükkanı, Gırnata'daki Moriskoların kalesi olan Beyazin mahallesinin merkezindeydi. İbni Fereç, biraz uğraşarak ortalığı düzene koydu, işine daldı. Derken kulaklarına çığlık atan, bağıran birinin sesi geldi. Bakışlarını dükkanın dışına çevirdi. Kendisini üzen ve gününün tadını bozan hadiseyi gördü. 4 Kastilyon asker, bir Morisco'yu şiddetle önlerine katıp götürüyorlardı. Morisco ise korku içinde, ''İnanın bana, ben bir şey yapmadım, herhangi bir suç işlemedim.'' diyerek bağırıyordu. Askerlerden biri elini kaldırıp üstüne çullandı ve yere fırlattı. Yüzünden kanlar akıyordu. Küçük bir çocuk ansızın çığlık attı. Yerde yatan adama sarıldı ve ''Baba!'' dedi. Yüksek sesle çığlık atan bir kadın ortaya çıktı. Onları kendi hallerine bırakmaları için askerlere yalvararak kendini kocasının yakınında yere attı. İbni Fereç'in damarlarındaki kan kaynadı. Askere doğru yönelip öldürmeye niyetlendi. Fakat aniden dükkana giren bir kadın onu tutup sıkıca sarıldı. ''Kendine hakim ol kardeşim, henüz vakit gelmedi.'' dedi. Askerler o adamı yerlerde sürükleyip uzaklaşırken İbni Fereç kendine zor hakim oldu. Çarşıdaki herkes bir şey yapmaktan aciz olarak ayakta dikilmişti. Sadece hüzünle bakıştılar ve üzüntülerini ifade eden birkaç kelime söylediler. Sonra herkes kendi yoluna gitti. Bu aceleciliğin helakına sebep olacaktı. Kendine daha fazla hakim olmalısın. Hangi helaktan bahsediyorsun Safiye? Bizzat helakı yaşıyoruz zaten. İbni Fereç, ablası Safiye'nin uyarısını kabul etmeyerek kızgınlık içinde söyledi bunu. Safiye masada önüne yemek bırakmıştı. Yemesi için ona yaklaştırdı. Fakat o iştahının olmadığını göstermek için eliyle uzaklaştırdı. Helak, ruhun boşa ve düşük fiyata gitmesidir. Sonun geldiği zaman ruhunun fiyatı pahalı ve şiddetli olması lazım. Senin başına karşılık onlardan 100 baş olması gerekir. Safiye, kardeşinin gözlerine hiddetle bakarken kuvvetlice söyledi bunu. Safiye'nin sözleri İbni Fereç'in ruhunda şiddetli bir tesir bıraktı. Başını önüne eğdi. Kısık ve acı bir sesle tekrarlamaya başladı. Fiyat pahalı ve şiddetli olacak. Fereç başını Safiye'ye taraf kaldırdı. Sözünü tamamlayıp "Safiye," dedi. "O hadiseden beri uyuyamıyorum. Hatta hiçbir şeyde rahat edemiyorum. Ancak o hadise zamanında onlarla beraber olmadığın için Allah'a hamd ediyorum." Safiye o eski acı hadiseyi hatırlayarak hüzünle tebessüm etti. "O Allah'ın takdiri. Bu yolu tamamlamamız ve onların yolundan gitmemiz için bizi o hadiseden kurtardı. Onların peşinden gidelim ve bize miras olarak bıraktıklarını terk etmeyelim. Safiye, kahır nedir bilir misin?" Fereç hüzünlü bakışlarla Safiye'ye bakıp acıyla söyledi bunu. Safiye tamamen sustu. Bir cevap aramadı. Fereç öfkeyle karışık acı bir şekilde devam etti. Kişinin intikamını önünde görmesi fakat onu almaktan aciz olmasıdır. Zamanın gaddarlığından ve elemlerinden kurtulsak da kahır ve acizliğin baskısı altında öleceğiz. Fereç konuşmasını bitirdi.
1: İkinci bölümü dinlediniz.

bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

yolculukta neşenin, mutluluğun adını bile anmayan tek şahıs Übey bin Halep'ti. Zaman zaman inliyor, "Ben bu yaradan kurtulamam" demekten kendini alamıyordu. İyiden iyiye eğlence mevzu olmuştu. Açıkça görülen ve fazla büyütülmeye hiç lüzum olmayan yaraya bakıyorlar. Vah vah, pek derin açılmış bir yara. Übey'in yerinde bir başkası olsa yeri göğü yırtardı. Dayanıklı adammış vesselam diyenler oluyordu. Übey gerçekten büyük acı duyuyordu. En yakın arkadaşlarının kendisini eğlenceye almalarıysa bu acıya tuz ve biber ekmekteydi. Kıvranırken, "Siz eğleniyorsunuz benimle." "Yok canım, hani eğlenen?" "Hayret ettiğimiz bir şey var. O da böyle bir yaradan sonra hala boynunun kopmayışıdır. Lat hakkı için söylüyorum. Muhammed seni mahvetmiş Übey. Baksanıza şu yaraya. Yara değil, bir ölüm çukuru." Ama Übey haklıydı. Müthiş acı duyuyordu. Ayrıca yıllar yılı içinde yuvalanan bir korkuya da dur deme imkanına sahip değildi. 40 yıllık tecrübe sonucu doğruluğu hakkında ittifak edilen bir insan şayet kendisine "Seni öldüreceğim" dediyse bu sözü yabana atmak olur muydu? Diğerleri de haklıydı. Çünkü bir muharebeye girmek ve kıyasıya çarpışmak, daha sonra da bu kadarcık yaraya çocukların dayanmaması bile ayıp sayılırdı. Yolculuk ilerledikçe kimselere anlatamadığı, hatta anlatamayacağı bu sızılar Übey'i yere vurdu. Bir konak yerinde yığılıp kalan vücudunu artık bir adım daha götüremeyeceğini iyiden iyiye anlamış bulunuyordu. Etrafında ölüm kıvılcımlarının uçuştuğunu fark ediyor, her yönüyle yapayalnız kalmış bir insanın duyacağı korkularla ürperiyordu. "Seni ben öldüreceğim Übey." Artık kulaklarından bu sesin eksilmesi düşünülemezdi. Beyninde çınlayan bu sesi duymamak için başını ümitsizce sağa sola çeviren Übey, çaresizliğin merkezinde olduğunu daha da anlamış oluyordu. Yanındakiler Übey'in şaka etmediğini anlamışlardı. Ama onların da yapamayacakları şey Übey'e yardımcı olabilmekti. Ona gözleriyle bakmaktan ötede hiçbir şey yapmaları mümkün değildi. Übey önüne geçilmez bir kuvvetin kıskaçları arasında adım adım ölüme doğru yol almaktaydı. Atılmış okun geri gelmeyeceğini bilen insanlar artık Übey'i yükünü toplamış bir yolcu gibi göstermeye başlamışlardı. Aldığı her nefes Übey'e yeni bir korku, yeni bir sızı ilave ederken hayalinde yıllarca öncesine ait bir hatıra canlandı. Elinde çürümüş bir kemik olduğu halde Abdülmuttalib'in torununu bulup "Söyler misin bana, bu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?" dediği günler gözlerinin önüne geldi. İşte Übey'i asıl sarsan şey, bu sorunun karşılığı olarak aldığı cevaptı. "Onlara Allah Teala hayat verecek ve seni de cehenneme tıkacak." Şimdi ölüm adım adım yaklaşırken, her sözü doğru çıkan bu adamın verdiği haberle, "Canın isterse kork, canın isterse korkma." Übey'in yanında bulunanlar, onun birdenbire sarardığını, gözlerinin korkunç bir şekil aldığını gördüler. Hiç de iyiye delalet eden bir hal değildi. Şayet Übey'in dizlerinde derman bulunsa, bu korkuyla dünyanın öbür ucuna kadar kaçabilirdi. "Übey, neler oluyor söyler misin?" Bitkin bir göğüsten çıktığı belli olan bu dermansız ahdan sonra Übey bir şeyler söylemek için kendini zorladı. Fakat buna gücü yetmedi. Onu seyreden gözler birbirini buldu. Ümitsiz bakışlar sessizce konuştu. "Adam şaka etmiyormuş. Ölüyor, bizlerse bakıp duruyoruz." Artık duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmişti Übey. Sonu cehennemde bitecek olan acı yolculuğun bütün hazırlıkları tamamlanmış, hareket emri verilmişti. Bu durumda onu seyredenlere de, geride kalan bütün varlıklara da seyretmenin ötesinde yapabilecekleri hiçbir şey kalmıyordu. İşte gözlerinin önünde korkunç varlıklar belirmişti bile.
Bir tanesini gören insanın ömür boyu neşelenemeyeceği korkunçluktaydı her biri. Önünden kaçılması yahut güç yetirilmesi imkansız olan bu varlıklar onun etrafını çeviriyor, çember gittikçe daralıyordu. Ölüm fermanıyla gelen melekler onun habis ruhunu yüzüne ve arkasına vura vura teslim aldılar ve götürdüler. Geride nefes almadan yatan murdar bir ceset kaldı. Azap melekleri Übey'e iyi bir ders verecekler, arkadaşları da geri kalan cesedi kumların altına gömeceklerdi. Übey'in ölümü orduda fazla bir üzüntü meydana getirmedi. Kazanılmış olan böyle bir zaferin neşesi bir tek ihtiyarın ölümüyle kaybolmamalıydı. Daha onun gibi, hatta çok daha yiğit pek çok insanı ekin demeti gibi biçilmiş halde bırakmışlardı. Mekke'ye yaklaşırken yiğit Hamza'nın katili Vahşi, müjdeci olarak görevlendirildi ve yola çıkartıldı.

Resulullah Efendimiz Hamra-ül Esed'den ayrılırken bir kafileyle karşılaştı. İçlerinden biri geldi. Refha denilen yerde Ebu Süfyan ve ordusuyla görüştüklerini bildirdikten sonra Ebu Süfyan'dan dinlediği sözleri olduğu gibi nakletti. Bu haberi dinleyen Peygamber Efendimiz, ''Hasbünallah ve nimel vekil'' dedi. ''Allah bize yeter, o ne iyi vekildir'' demekti. Fazla geçmeden Mekke ordusunun yoluna devam ettiği haberi gelince Efendimiz de ordunun Medine'ye hareket etmesini emretti. İkinci bir savaş yapılmış fakat müşriklerden bu durumda bile çekinmedikleri ispat edilmişti. Hamra-ül Esed'den Medine'ye kadar 8 mil tutan yol yine pek zahmetli bir şekilde alındı. Uhud Savaşı devam ederken birkaç arkadaşıyla birlikte savaş alanını terk edip giden Osman bin Affan, Celap Dağı'nda 3 gün kaldıktan sonra Medine'ye dönmüş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Hamra-ül Esed seferinden döndüğü zaman geldi ve özür diledi. Nebi Ekrem Efendimiz ona kırıcı söz söylemedi. Ancak ''Siz dağın eteğini tutup uzaklaştınız.'' demekle yetindi. ''Kaçtığınızı gördüm, gittiniz fakat dönmediniz.'' demekti bu. Uhud'da müşrikler ilk defa bozguna uğrayıp dağılınca kaçan ordudan ayrılan Muaviye bin Mugire savaş meydanını terk edip gitmişti. Kendini emniyette hissedebileceği bir yere geldi, yattı ve uyudu. Uyandığı zaman Uhud harbi sona ermiş. Mekkeliler yola çıkmıştı bile. Bir iki gün sağda solda dolaştı. Sonra Medine'ye geldi. Sonra Osman bin Affan'ın evini buldu. Kapısını çaldı. Kapıyı açan Ümmü Gülsüm'dü. ''Osman bin Affan arıyorum. Evde değil. Onu görmeden gidemem. Borcum var.'' Osman bulundu. Muaviye'yi görünce hoşlanmadı. Çok fena bir zamanda gelmiş bulunuyordu. ''Hiç yetmedin geldiğine ey Muaviye. Çekip gitsen memnun olurdum. Kendine de bana da zararı dokunacak bir davranış bu.'' dedi. ''Peki beni sen korumazsan kim koruyacak?'' Osman gibi, yeri gelince sesini yükseltmeyen, en azından onu kolundan tuttuğu gibi fırlatıp, ''Yıkıl karşımdan, Uhud'a kadar gelin, bizi bu hale getirin diye size davetiye mi çıkarttık biz?'' demekten aciz bir kişi ne yapabilirdi? Çaresiz, onu evine aldı, sakladı. Halbuki Medine'de yarasından kan damlayan mücahidin sayısı yüzleri buluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra Muaviye bin Mugire bu geceyi Medine'de geçirmiştir. Arayın dedi. Sağa solu dolaştılar. Köşeyi bucağı aradılar. Kimse Muaviye'nin izine rast gelmedi. Osman bin Affan gibi Resulullah Efendimiz'e iki defa damat olmuş, Zinnureyn lakabını almış bir insanın evinde Muaviye'nin saklandığını kim düşünebilirdi? Bu sebeple onun evi aranmasına lüzum görülmeyen evler arasında yer aldı. Fakat Osman korkuyordu. Muaviye bu geceyi Medine'de geçirmiştir diyen Resulullah Efendimiz bir adım daha atar da Muaviye Osman'ın evinde saklanmaktadır derse iş fena olurdu. En iyisi kabak başlarına patlamadan bu işe bir çözüm bulmaktı. Gitti mescide. Resulullah Efendimizin huzurunda diz çöktü. ''Ey Allah'ın peygamberi, Muaviye benim evimdedir. Ona ben emniyet tanıdım.'' dedi. ''Peki ey Osman, senin emniyet verdiğine biz de emniyet verdik.'' Böyle denilmesini bekliyordu Osman fakat denmedi. ''Sen daha dün Uhud'dan kaçmış bir kişi olarak bir de bizim düşmanımıza nasıl emniyet tanıyabilirsin?'' Bu sözün söylenmesini bekleyenler oldu. Fakat Resulullah Efendimiz bunu da demedi. Hoş karşılamadığı muhakkaktı. Uhud felaketini başlarına yağdıranlara evinde emniyet hakkı tanımak kimsenin hoşuna giden bir şey değildi. Osman yalvarıyor, Peygamber Efendimiz cevap vermiyordu. Israr fazla olunca, ''Üç güne kadar Medine'yi terk edip gitmesi şartıyla'' dedi ve istemeyerek
bu ricayı kabul etti. Osman geniş bir nefes aldı. Resulullah Efendimizin huzurunda bulunanlar bu kararı verdirecek derecede ısrar edilmesinden memnun olmadılar. Bununla beraber bu kararın verilmesinden sonra onun şehirde serbestçe gezip dolaşmasına kimse bir şey diyemezdi. Muaviye'ye durum anlatıldı. Osman'ın evinde misafir olarak durabileceği fakat 3 gün sonra Medine'de görülürse öldürüleceği bildirildi. Medine'yi büyük bir matem havası sarmış bulunuyordu. Her evden bir ağıt yükselmekteydi. Bu durumu gören Efendimiz, sevgili amcasını bir daha ve özel surette hatırlamış, içi sızlamış. "Fakat Hamza için ağlayan yok," demişlerdi. O günün akşamıydı. Yükselen bir feryat, Peygamber Efendimizin dikkatini çekti. Allah'ın ve Resulünün arslanı, şehitler büyüğü Hamza diye ağlayan kadınların sesleri geliyordu. Dışarı çıktı. Mescidin kapısında gözyaşı döken kadınları gördü. "Haydi dönün. Allah size rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Siz üzerinize düşeni yaptınız," dedi. Fahri Kainat Efendimizin duasını alan kadınlar oradan ayrıldılar. Bunlar Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr, Sa'd bin Ubade gibi büyüklerin hanımlarıydı. Bir kere ecel oku atılmış, ölüm kokusu Muaviye'nin üzerine sinmişti. Akıllı davranacak, Medine'de bulacağı bir fırsatı değerlendirecekti. Sağda solda oyalandı, orada burada dolaştı. Fakat 4. gün olunca onu bir telaş aldı. Bir korku bürüdü. Bile bile kendini ölüme attığını düşündü. Canını kurtarmanın ötesinde bir şeyle uğraşması aptallık olurdu. Öte yandan Resulullah Efendimiz de arkadaşlarına "Muaviye'yi şöyle ve şöyle bir yerde bulacaksınız," diyerek bulunduğu yeri tarif etmiş, buldukları takdirde öldürmelerini emretmişti. Bu emri alanlardan Ammar ve Zeyd bin Harise'nin gözleri birbirini buldu. Anlaşmaları için fazla söze lüzum yoktu. Derhal yerlerinden kalktılar ve Yüce Peygamber'in tarif ettiği yere doğru ilerlemeye başladılar. "Artık senin defterini dürme zamanı geldi ey Allah'ın düşmanı." Bu söz Muaviye'yi yerinden sıçrattı. Arkadan gelen bu ses olsa olsa kendisi için söylenmiş olacaktı. Döndüğü zaman avını eline geçiren iki kişinin memnuniyetle gülümsediklerini gördü. "Ben yola çıkmak üzereydim," diyebildi. "3 gündür buradan ayrılmanı engelleyen neydi?" Muaviye bu soruya tatminkar bir cevap verebilmeyi pek arzu ederdi. Ancak vereceği cevap ne olursa olsun, "Sana 3 güne kadar Medine'yi terk etmediğin takdirde öldürüleceksin denilmedi mi?" sorusuna da hayır cevabını veremezdi. Kaçmakla hiçbir şey elde edemeyeceğini biliyordu. Çarpışmanın sonucu da aynıydı. Nitekim söz uzatılmadı. Kalan birkaç nefesini indirilen kılıçların eşliğinde düğümleyen Muaviye, kan akıtmak üzere geldiği toprakları kanıyla sulayarak can verdi. Medine aslında bir cennet bahçesi sayılırdı. Huzur ve sükunet yurduydu. Fakat Muaviye'nin vücudu için iç açıcı bir mezar olduğu söylenemezdi. İki arkadaş onun işini bitirdikten sonra geldiler. "Ey Allah'ın peygamberi, bize verdiğin görevi emrettiğin şekilde yaptığımızdan emin olabilirsin," dediler.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.1.
1: Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz.

0: derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400.

0: yetenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 38 97. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Lezzetin ustalıkla yorulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.''

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir.

Bir topluluk, diğer bir topluluktan, sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da, ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla, sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

Allah dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız sapasağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

0: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

0: لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip, Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

0: Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
0: Çünkü onlar, dünya hayatını

Ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar, inkârı tercih ettikleri müddetçe, Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki, Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
1: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
0: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
1: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: Şakiran li en'umihi ictabahu ve hedâhu ilâ sirâtin mustakîm.
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

0: Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmiştir. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
1: اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır. وَاصْبِرْ وَمَا

0: Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. Dördüncü cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Beytul Haram. Ey Cebrail nedkir selam, kani Muhammed Mustafa, kani gel o Şah-ı Arab, kan hakimi bi ezlu nesef.

ne çileler çektim. Neler neler gördüm mübarek yüreğim. Sana cefa edenler gülmedi, gülmedi.

Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1 99.1 99.1 99.1

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.